0: Ne kadar sonra görüyoruz? Kesinlikle.
1: Fifty two eleven five two one one.
0: Thank you.